Nereden iyi söylüyor bu la? Kör hareketi gelmiş. Kör doğayım, kör doğayım, kör doğayım, kör da soğusam var, soğusam. Kör neyse.